sen yanısına vermeydinin katı homa minum yedim. Ni wana mayan susa aman frafati saye yan susa ya sebidia. Adi ene si wukan se yan tubari mayo honyom. Ya betan honyom ya kanan yo nyama chrese oyo nyame. Apa si tu nyame honyom.